Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

toprağa dökülmüş şerefli kanı. Hak için vatana vermişler canı. Geziyor ruhları bütün cihanı. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Hep diridirler.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

0: nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Günaydın programı başlıyor. ...13 Mayıs çarşamba sabahından herkese mutlu hayırlı sabahlar diliyoruz sevgili dostlarımız... ...ve bu güzel çarşamba günü de şükürler olsun ki gözlerimizi açıp günaydınlar diyebiliyoruz... ...sevdiklerimizi görebiliyoruz. Hamdolsun şükür olsun her şey için ve sevgili dostlarımız ve bu güzel güne hamd ederek şükrederek uyanalım... ...ve Allah'a tevekkül etmeyi de unutmuyoruz sevgili dostlarımız ki işlerimiz güzel ve rast gitsin inşallah. Bol şanslar diyoruz, her şey gönlünüzce olsun.

Günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bu güzel sabahta uyanıp da güzel bir şekilde kahvaltı sofrası hazırlayıp ailece kahvaltı sofrasına oturup güzel kahvaltı yapan siz sevgili dinleyenlerimize afiyet, bal, şeker olsun diyoruz. Sofranızdaki bereket daim olsun inşallah.

Günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz bize dinleyen sevgili hanımlarımıza. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Kolay gelsin, her gününüz mutlu, huzurlu geçsin inşallah. Yuvanızdaki mutluluk daim olsun.

Programımız sabahlar diyoruz. Bize dinleyen beylerimize sonsuz sevgi saygımızı iletiyor. Kolay gelsin diyoruz. Allah size güç kuvvet versin. Helalinden güzel kazançlar nasip eylesin. İnşallah diyoruz.

Ve günaydınlar diyoruz iş başında olan bütün çalışan arkadaşlarımıza, devlet dairesinde çalışanlarımız olsun. Gerekse serbest meslekte çalışan, büyük pazarda bulunan bütün pazarcı arkadaşlarımıza da hayırlı işler, kolay gelsin diyoruz. Bol satışlı bir gün olsun inşallah. Herkese bol şanslar.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Görevleri başında olan bütün görevli kardeşlerimize hayırlı görevler. Yüce Rabbimiz sizleri her zaman korusun inşallah.

Sevgili Türkmen FM dostlarımız, eğer programımıza da katılmak isterseniz telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı numaradan WhatsApp yoluyla da mesaj yoluyla bize ulaşabiliyorsunuz. İsteklerinizi, mesajlarınızı yazıp gönderiyorsunuz ve biz de programımızda göndermiş olduğunuz mesajlarınızı okuyoruz ve isteklerinizi de yerine getiriyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hayırlı sabahlar diyoruz bir kez daha bizi dinleyen bütün dostlarımıza.

Ve günaydınlar. Sürüşendeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza, taksicimize ve tır şoförlerine hayırlı sürüşler diyoruz. Kazasız belasız bir gün diliyoruz. Yüce Rabbimiz yolunuzu her zaman açık eylesin inşallah.

Evet sevgili dostlar ve şimdi dilerseniz açılış şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Burcu Güneş'in sesinden olacak Nardanesi adlı şarkımız sizlerle.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı da dinledik. Sevgili dostlarımız ve günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel çarşamba sabahından sizlerleyiz. Ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Eminim bundan. Onlara da bir kez daha ne diyoruz? Günaydınlar, günaydın programımıza da hoş geldiniz diyoruz. Ve yurt dışında da bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize, Türkmenlerimize ve Türk dünyasına selamlar olsun diyoruz. Kerkük'ten, günaydın programımızdan herkese. Ve bu güzel sabahta güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz tabii ki de. Hem seçmiş olduğum şarkılar olacak hem de sizin isteğiniz olacak sevgili dostlarımız. Yani karışık olacak hem ben hem siz. Ve bakalım tabii ki de ruh haliniz nasıl sevgili dostlarımız. Şarkılar her zaman ruh halimizi belirler. Hareketli, duygusal, orta şarkılar da var. Ve bakalım sizin ruh haliniz bugün hangi şarkıları dinlemek istiyor sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki de ilerleyen dakikalarda mesajlarınızı paylaşarak ve telefonlarınızı alo diyerek bileceğiz bunları. Ve inşallah ruhanız da güzeldir. Bugün daha hareketli, mutlusunuzdur. Bu güzel sabaha böyle kendinizi neşeli, sağlıklı, güçlü bir şekilde uyanmış olarak hissedersiniz inşallah. Çünkü bazen insanlar kalktığımızda sanki omuzlarımıza böyle bir yorgunluk çökmüş, halsiziz, mutsuzuz gibi sebepsiz, nedensiz bir şekilde uyanabiliyoruz. O yüzden de inşallah bu modda değilsinizdir sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha günaydınlar diliyoruz. Ve ne diyoruz? Eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

ve hemen ilk mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar herkese, ben Şeyma. Eğer mümkünse Mert Demir'in sesinden 14 Bahar adlı güzel şarkı istiyorum ve bu şarkıyı eşime, çocuklarıma ve aileme ve eşimin ailesine de armağan olarak gelsin ve size de Cumut Hanım. Teşekkürler diye yazmış Şeyma arkadaşımız, sağ olsun. Ve ilk isteğimiz de Mert Demir'in sesinden oluyor değerli dinleyenlerimiz. Dilerseniz güzel istek şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz değerli arkadaşlar.

Belki 14 bahar geçti seni bekleyeni dedik ve güzel şarkımızı Mert Demir'in sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve tabii ki de diğer mesajlarımızda paylaşmaya devam ediyoruz.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve diğer mesajımızı da hemen sizlerle paylaşalım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Esselam. Eğer mümkünse Gülen'in sesinden Delimini adlı şarkı istiyorum ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve sınıf arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler, ben Zeynep diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Zeynep arkadaşımıza göndermiş olduğu mesajı için. Ve bizden Gülden'in sesinden Delimini adlı şarkı istiyor, arkadaşlarına armağan ediyor. Ve bütün dinleyenlere dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Zeynep'in isteği üzerine daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.

Ve hemen diğer mesajımıza göz atalım. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm, ben Ahmet. Aleyküm selam. Eğer mümkünse Selda Bağcan sesine Ah Yalan Dünya adlı şarkıyı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve aileme armağan olsun. Sağ olun diye yazmış Ahmet arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine ve isteği üzerine tabii ki de. Selda Bağcan sesinden Ah Yalan Dünya adlı şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve bu şarkı da benden sizler için gelsin. Ah Yalan Dünya diyoruz sevgili dostlar.

Ve güzel şarkımızı dinledik değerli dostlarımız. Ah yalan dünya dedi ki ve bu güzel şarkımızın ardından elimizde oluşan diğer mesajlarımızı da size için paylaşacağız. Ondan öncesinde numaralarımızı hatırlatalım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabiliyorsunuz. İstekte bulunabilirsiniz değerli dinleyenler.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, ben Mehmet Babası. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'un sesine Hani Bizim Sevdamız adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkı eşime, çocuklarıma, eşimin ailesine ve kendi ailemi ve arkadaşlarıma ve bütün Türkmen FM dinleyicilerine ve Türkmen FM kadrosuna armağan olsun diye yazmış değerli kardeşimiz. Sağ olsun diyoruz Mehmet Babası'na göndermiş olduğu mesaj için ve bizden Divan'ın sesinden güzel bir şarkı istiyor. Hani Bizim Sevdamız adlı şarkıyı dinlemek istemiş bu güzel sabahta. Tabii ki de isteğini kırmıyoruz ve hemen güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

0: yaktı da deldi geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver. Ne olur ses ver.
1: Hani bizim sevdamız devirirdi dağları sevgili dostlar. Bülent Ersoy sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Mehmet Babası'nın isteği üzerine ve tabii ki de günaydın programımız tüm hızıyla devam ediyor.

Evet sevgili dostlarımız, günün sözü diyor ki ara sıra kenara çekilip bakmak lazım. Kimde ne kadarız, kim bizde ne kadar diye. Ve böylece de günün sözünü de paylaştık sizlerle ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı birlikte dinleyelim.

Evet arkadaşlar, Bilal Sonses ve Begüm Sesinden İçimden Gelmiyor adlı güzel şarkımızı dinledik ve elimize ulaşan mesajlarımızı da paylaşmaya devam ediyoruz sevgili dostlarımız. Ve bir kez daha günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz bize dinleyen bütün dinleyici arkadaşlarımıza ve hemen bir diğer mesajımızı dilerseniz paylaşalım.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Merhabalar. Ben Şahaner Mümkünse Ahmet Bey'in sesinden bilmem indiharda sanatlı manini istirem. Ve bu manini bütün dinleyenlere ve aileme ve arkadaşlarıma ve bütün sevdiklerim için gelsin diye yazmış arkadaşımız, sağ olsun. Ve dilerseniz güzel şarkımızda Ahmet Bey'in sesinden hep birlikte dinleyelim değerli dostlarımız. Daha sonra diğer isteğimizi de yer vermeye devam edeceğiz.

Ve bir diğer isteğimize de hemen yer verelim. Bakalım kimden gelmiş? Songül arkadaşımızdan gelmiş. Merhabalar herkese. Günaydınlar diliyorum. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum. Ebru Yaşar'ın sesinden olsun. Ve bu şarkıyı eşime armağan olsun, çocuklarıma ve bütün dinleyenlere ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkürler diye de yazmış sevgili arkadaşımız, sağ olsun. Ve Songül arkadaşımızın isteği üzerine Ebru Yaşar'ın sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Ve bu güzel şarkımız bütün dinleyenlerimize ve Ebru Yaşar sevenlerine armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar.

gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Nenem dedi, oh sen, dünyamın varı yok sen. Emek versen, çalışsan, bak geçesen, çoğu sen.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel hayatımızda paylaştık, özellikle de öğrenci arkadaşlarımız için geçsin diyarın. Gerçekten de belerde emek verse, çalışsa çok geçesen diyarın. Özellikle de öğrenci arkadaşlarımız, siz okun. İnanın ki gün geldi bir vakasız en yüksek yerlerde adınız anılacaktı inşallah. Ve başarılar diyarın, buradan da bütün öğrenci arkadaşlarımıza Allah utandırmasın diyarın. Ve şimdi dilerseniz güzel manimize birlikte dinleyelim.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Hüseyin Kerkük Bağdat yolundan. Eğer mümkünse Yasir Eyed'in sesinden Şeytan El Aşık adlı şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenlere armağan olsun ve sevdiğime gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Hüseyin arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Ve Arapça şarkımızda dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve diğer mesajımızı da hemen paylaşıyoruz. Bakalım kimden gelmiş. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum Cumhur Hanım. Eğer mümkünse Adnan Şenses'ten güzel bir şarkı istiyorum sizden. Ve bu şarkıyı size ve Türkmen FM kadrosuna ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Ve özellikle de aileme gelsin ve arkadaşlarıma sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve bizden Adnan Şenses'ten güzel bir şarkı istiyor ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlarımız. Adnan Şenses size için ne diyecek? Yemin ederim diyecek.

Hasretin açtı yarayı. Vuslat hayal bilmez miyim? Bahtımızdaki karıyı silebilsem silmez miyim? İstemem mi kavuşayım? Ömrü senle yaşayayım. Neden hüzün taşıyayım? Gülebilsem gülmez miyim?

Gecelere ektim çile, anlatsalar gelip dile. Her saniye senin ile olabilsem olmaz mıyım?

Rastlasam, rastlasam da izlerini, son kez baksam gözlerini, uzanıp da dizlerini, ölebilsem ölmez miyim? Son kez baksam gözlerini, uzanıp da dizlerini, ölebilsem ölmez miyim? Ölmez miyim?

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel şarkımızı da dinledik değerli dostlarımız ve günün şiirini de paylaştık. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar diliyoruz sizlere.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Programımızın devamlı arkadaşından gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, sabahil khair, şlomukum zeynin inşallah. Atlı Boğniye, Abud İlham, Ehdiye Kadir Türkmen Efem, Ehdiye Ehli, Ehdiye Ahbabi, Ehdiye Ahvani, Ehdiye Azikai. Eşkurkum, tahiyyatü ihtiram hukum, Ersan Sorani. Teşekkür eder Ersan Sorani'ye göndermiş olduğu mesaj için. Bu güzel sabahta da mesajını bizlerden esirgemediği için. Teşekkür eder özüne ve diler sağız. İsteği üzerine Abu Dilham'ın sesinden güzel manemizi dinleyelim.

0: ve güzel manimizin ardından diğer mesajımızı hemen paylaşıyoruz sevgili dostlarımız. Çünkü az bir süremiz var, bu az süre içerisinde mesajımızı süremiz yettiğince paylaşmamız lazım. Ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar.
1: Armağan edebilirim abla.
0: İlk öncelikle adını tanıyak seni.
1: Ömer Çarpış'tan.
0: Ben Ömer, programımız. Hoş geldin. Necesin Ömer?
1: Hoş bulduk Zuluz abla, sağ olasın.
0: Sen de sağ olasın. Kimin mensiniz sen?
1: Ferdi'nin kalbimi kanatmayı.
0: Ferdi Tayfur?
1: Bale, kalbimi tamam. Kanatmayı.
0: Oldu. Kim kalbimi
1: Armağan
0: kanatmayı?
1: Armağan Edram'dan ama. Tutul Türkmenlara, bazılarıma, çürekenlerimize, hastandılar karabayı. Bayağı. Sağ olun var mı?
0: Sen de sağ olasın. Teşekkür ederim Ömer arkadaşımız programımıza katıldığı için. Ve bizden güzel bir şarkı istedi. Ferdi Tayfur'un sesinden olacak. Kalbimi kanatmayın diyecek. Ve bu güzel şarkımızı tabii ki de bütün dinleyenlerimize armağan olarak gelsin diyoruz. Ve bütün Ferdi Tayfur sevenler için armağan olsun.

0: Ona ait ne varsa İçimde paramparça Mazimi sayfa sayfa Unutmak istiyorum Unutmak istiyorum Unutmak Unutmak istiyorum
1: Unutmak istiyorum dedi Ferdi Tayfur ve bu güzel şarkımıza dinledik arkadaşımızın isteği üzerine. Diğer mesajımızı paylaşalım dilerseniz ve bakalım kimden gelmiş. Merhabalar, günaydınlar. Cumhur abla nasılsın, iyisin, iyiyim, sağ ol. Sen de eğer iyisin, ben de iyiyimdir. Mümkünse Ethem Yusuf'un sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı eşime armağan ediyorum. Ve bütün dinleyenlere sağ olun, var olun diye yazmış Zahra arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve dilerseniz Ethem Yusuf'un sesinden de güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözlerimizi bu güzel çarşamba sabahında yine birkaçını size için paylaşacağız. Çingene'ye beylik vermişler, önce babasını asmış. Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar.

çocuktan al haberi. Çok açılma, soğuk alırsın. Çok gezen çok bilir.

Lafla peynir gemisi yürümez. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Parayı veren düdüğü çalar. Rüzgar eken fırtına biçer.

Evet sevgili burç sevenliğimiz, bu güzel sabahta burçlarımızın yorumlarını göz atıyoruz ve ilk öncelikle koç burcumuzdan başlıyoruz ve diyor ki huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor, dikkat edin.

Sevgili boğalar, yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman kısa sürede her şeyi çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularını tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz farklı, kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

Sevgili ikizler, isteklerinizdeki artış duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınızda ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.

ve bakalım yengeç burcumuzun yorumu ne diyecek. Kararlarınızı alırken duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz sevgili yengeç.

Bey, şimdi sıra Aslan burcumuzda. Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

Ve Başak Burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Diyor ki, eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğinizi koruyarak aklınıza takılan konular varsa bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız.

Sevgili teraziler, her türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yenilikler söz konusu olacak.

Sevgili akrepler, sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle güçlerinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

Ve bakalım yay burcumuzun yorumu ne diyor? Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için çevrenizi adeta aşka çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz hep istediğiniz cümleleri duymayı arzulamanız. Gereksiz bir alınganlık gösterebilmeye partnerinizi suçlayabilirsiniz.

Sevgili Oğlak burçları, duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Detayları gözden geçirmelisiniz.

Ve bakalım kova burcumuz ne diyor? İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan düşünceleri hemen tepki gösterebilirsiniz.

Ve bakalım son burcumuz balığın yorumu ne oluyor? Yaşam enerjiniz oldukça yüksek. Yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz sevgili balıklar.

Evet sevgili dostlarımız ve bu güzel sabahta da burçlarımızın yorumlarına göz attık sevgili dostlarımız. Ve bizleri ailen sürenin de sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz inşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyoruz. Allah kısmet ederse tabii ki de yarın yine aynı saatte aynı adrese Türkmen FM'de sizlerle buluşacağız. Tabii ki bugün 13 Mayıs çarşamba günüydü, yarın Allah kısmet ederse 14 Mayıs perşembe sabahında sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın diyoruz, her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sizi sevenleri, sevdiklerinize iyi bakın sevgili dostlarımız. Hayat çok kısa, her zaman söylüyoruz. Birbirimizi kırmaya, incitmeye değmez. Elimizden geldiğince birbirimizin kalbini tamir edelim. Birbirimize iyilikler edelim. Birbirimize elimizi uzatalım ki hayat güzelleşsin sevgili dostlarımız. Ve hayat sevdikçe, güvendikçe güzeldir değerli dostlar. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, silahların devlet denetimi altına alınması dosyasının yeni hükümetin kurulması sürecinde çok büyük önem taşıdığını vurguladı. Basra'da milletvekilleri yeni bakanlar kurulu kabinesinin oluşturulmasında seçim dengesi ve hak ediş ilkesi doğrultusunda Petrol, Ulaştırma ve Kaynaklar Bakanlıklarının Basralı şahsiyetlere verilmesini resmi olarak görevli başbakandan talep etti. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kaysel Muhammed Avi, güvenlik güçleri arasında istihbari ve saha koordinasyonunun güçlendirilmesi için geniş katılımlı bir güvenlik konferansı düzenledi. Yüksek Yargı Meclisi Almanya ile yürütülen adli işbirliği sonucunda Hamburg kentinde terör planı hazırlayan bir yapının çökertildiğini açıkladı. Bağdat İl Meclisi başkentin güneyindeki ilçe ve nahiyelerde tarım arazilerinin yatırım projelerine dönüştürülme girişimlerinin durdurulması için yargı makamlarına başvurma kararı aldı. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerle mücadele genel müdürlüğü, Basra'da gizli bir geçitten kaçmaya çalışan tehlikeli bir uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Umkasır Kuzey Limanı'nda kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen havai fişeklerle dolu 5 konteynerin ele geçirildiğini duyurdu. Basra'daki bir güvenlik kaynağı, iki aşiret arasındaki eski bir husumet nedeniyle kent merkezindeki Makal bölgesinde silahlı aşiret çatışmasının yaşandığını bildirdi. Kuvvet İçişleri Bakanlığı, deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan İran devrim muhafızlarına bağlı 4 kişinin yakalandığını açıkladı. İran'ın kuzeyinde Tahran'la Mazandaran eyaletleri arasındaki sınır bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avustralya, Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Fransa ve İngiltere öncülüğündeki göreve katılacağını açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir insansız hava aracının patlaması sonucu 2 askerinin yaralandığını kabul etti. Rusya, 3 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yeniden başlattığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerde üstlendiği arabuluculuk rolünü övdü ve İslamabad'ın yerine başka bir arabulucu getirilmesi fikrini reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği zirvede Çin'in Amerikan şirketlerine açılmasına talep edeceğini belirtti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Türkmenlerin Sesi, Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج يؤكد أن ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. نواب البصرة يطالبون المكلف رسميا بمنح حقائب النفط والنقل والموارد لشخصيات من محافظة البصرة وفق مبدأ الاستحقاق والتوازن الانتخابي في تشكيل الكابينة الوزارية المقبلة. نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي يعقد مؤتمرا أمنيا موسعا لتعزيز التنسيق الاستخباري والميداني بين القطاعات. مجلس القضاء الأعلى يعلن الإطاحة بمخطط إرهابي في مدينة هامبورغ بتعاون قضائي مع ألمانيا. مجلس محافظة بغداد يقرر اللجوء إلى الجهات القضائية لإيقاف محاولات تجريف الأراضي الزراعية في أقضية ونواحي جنوب العاصمة لتحويلها إلى مشاريع استثمارية. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن الإطاحة بأحد المتهمين الخطيرين بتجارة المواد المخدرة حاول الهروب عبر ممر سري في البصرة. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 5 حاويات تحتوي ألعابا نارية مهربا من ميناء أم قصر الشمالي. مصدر أمني في البصرة يفيد باندلاع نزاع عشائري مسلح في منطقة المعقل وسط المحافظة على خلفية ثأر قديم بين عشيرتين. زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يهز الحدود الفاصلة بين محافظتي طهران ومازندران شمالي إيران. أستراليا تعلن أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسية وبريطانية لتأمين الملاحة عبر مضيق

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Kerkük'te bulunan bütün insanlarımıza, onlara da saygı salamımızı gönderdik. Şoför arkadaşlarımıza, diyağın Allah sizler saklasın, rızkımızı artırsın. Büyük bazarda olan insanlarımıza, onlara da hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız en hızlı şekilde sizlerle başladı. Ve şu anda biz İstekler programındayız. Değerli dostlarımız, saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik ve aynı vaxtda başkent Bağdat'ta bulunan bütün insanlarımız, onlara da hayırlı, mutlu akşamlar dilerik. Değerli dostlarımız, buradan sizlere ne diyeğine eğer istirseniz bizlerle istekler programıyla katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz telefon yoluyla ve WhatsApp'tan mesaj da gönderebilirsiniz bizler için. Ve buradan sizlere ne diyeğin iyi günler, İyi saatler dilerim sizler için. Sevdiklerimizle bazı beylerimiz var şu anda işten dönünler. Bazı hanımlarımız var şu anda yemeklerini koyunlar. Onlar da diyeğin afiyatınız olsun. Ve dilerseniz gidelim bir güzel açılış şarkı. Salağın açılış şarkımız Mustafa Semir'in sesinden olacaktır. Bizler için nedir? Yar yar. O zaman gidelim Türkmenca bu güzel şarkımız dinleyelim. Bu şarkıdan sonra hemen isteklerimizi alacağız.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah mutlu güzel vakitler geçirsiniz bizlerle. Elimize bir mesaj ulaşıp hayırlı akşamlar arkadaşımız yazıp sana da hayırlı akşamlar diler arkadaşımız. Buradan yazıp bizler için iyi yayınlar. Nasılsınız Lina Hanım? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Bir şarkı isteyip bizlerden, özellikle de sizlere armağan olsun, iki buz armağan gelsin Edip Akbaray'ın sesinden isteyip de. O zaman gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de arkadaşımız armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi özünü ve elimize bir mesajı ulaşıptı. Dilerse uz okuyağın sizler için özün değerli dostlarımız. Süzen arkadaşımız yazıp merhabalar, iyi akşamlar. Şu anda sizleri dinleriz. Eğer mümkünse bir güzel şarkı istiyipti bizlerden. Ve değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edir. Buradan hemen sizlere ne diyeyim? Tabii ki de programımız devam eder. Katılın bizlerle. Değerli dostlarımız dilerse özgüdağın bir güzel şarkımız dinleyin. Ve bu hağın şarkımızın sözleri ne olacaktır? Kimlere armağan edecektir? Özün arkadaşımız buradan yazıp da bütün dinleyicilere, bütün sevenlere armağan gelsin ve teşekkürler.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Mustafa arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Doğuşun sesinden bir güzel şarkı isterim, armağan ederim özün sizlere. Ve yazıptı, tükende çalışanlara armağan olsun ve bütün çalışanlara, amelelere armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Dilerse öz gidelim, şarkımızı hemen dinleyelim, bakalım sözlerin olacaktır.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımızı yazıp Selamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu Ukhti Bes Arid Ehdi Ugniyel Akhuya Ahmet Cuma Hasan Min Muhammed Cuma Hasan وهديها لجميع الشباب وأخواتنا تشكر دارخ سنة قاتل دغويتم بزلردن وصايغ سلامımızı tabii ki de gönderdik sana inşallah mutlu vaxtlar geçirdiniz bizlerle dilerse uz hemen gidağın sıradaki şarkını sana armağan edağın özünü bir şarkı yazıbsan bizler için bu şarkı bizde yoktu teşekkür ederek katıldığı için bizlerden o zaman bu şarkı senden ve kardeşine armağan gelsin.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

0: Evet değerli aziz dinleyiciler, biz bir daha döndük sizlerden.
1: Ana halimden tutarım derim.
0: Gitme ne olursun.

0: Bırakma Beni. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Buradan hemen okuyalım sizler için bakalım. Elimize bir mesaj gelipti. Bakalım kimden geldi ve hangi şarkını istedi bizlerden. Değerli dostlarımız, Esam arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Hakan Altun'un sesinden Lina Hanım. Bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan edilen ömrünü eşime ve çocuklarıma ve Bağdat yolunda bulunan bütün beylere, arkadaşlarıma armağan gelsin deyipti.
1: Ne varsa bitmeye yakın. İşte o gün. İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım. Sırf aşkımı aldım yanıma.

Ama yok diye. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhaba. Ani Selina mesal khair. Arid ehdi ugniye ibni Ahmed el mutrib Nar Şarari. Teşekkür ederiz senin katıldığı için, bizlerden saygı selamımız var seni ve inşallah güzel, mutlu vakitler geçirsen bizlerle. Değerli dostlarımız, dilerse özgü dağım bu güzel şarkımızı Arapça olacaktır. Dünyanın özünü ve bir daha sizlerle olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaştı. İnes arkadaşımızdan geldi, bir yazdı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Sezen Aksu'nun sesinden bir şarkı isterim. Lina Hanım, armağan ederim özün sizlere ve bütün Türkmenlere, özellikle de Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlara armağan edip tözünü.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? Blandar Soy'un sesinden bir şarkı rica etsem yazıptı. Armağan edirem özünü bütün Altın Köprü halkına ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden inşallah. Mutlu güzel vaxtlar geçirsen bizlerle. O zaman dilerse özgüdağın Blandar Soy'un sesinden bir güzel şarkı dinleyen, özellikle de bu şarkını armağan edirik Altın Köprü'de bulunan insanlarımıza, değerli dostlara armağan gelsin. Dilerse özgüdağın hemen bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyen ve değerli dostlarımıza dinleyen, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhaba Lina, misal khair, ridehdi ogniye الأخويا محمد أغنية سيف نبيل. تشكر دارق سنن قاتل دغو يتمزلردن. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Sizlere saygı salamımızı gönderir eğer istirseniz. Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek 90.1 frekansıyla deneyebilirsiniz değerli dostlarımız. Ve dilerse uzgidağın hemen bu güzel şarkımızı dinleyin. Bir daha sizlerle olacağız. Ve değerli dostlarımız, buradan arkadaşımız Seyf Nebil'den Hubbaki Dük Burras şarkısını isteyipti bizlerden. Bu hağın hangi şarkıdı? Ve hemen şarkımızı dinleyin değerli dostlarımız. Buradan bütün insanlarımıza ne diyeğin? Katılın bizlerle bakağın istek şarkımız. Nolacaqdır və kimlər armağan edəcəksiz şarkını dilərsəniz həmən bu gözəl şarkımızı dinləyin dəyərli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Hayırlı, mutlu akşamlar bir daha dilerim sizler için.

Buradan arkadaşımız bir mesaj yazdı, bizler için yazıptı. Merhabalar, hayırlı akşamlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah yazıp bizlere iyi teşekkür ederek senin. Buradan yazıp istek şarkım Hakan Altun'un sesinden istiyipti. Ne yazık ki Hakan Altun'un sesinden bir şarkı verdik ve yazıptı. Öncelikle tüm dinleyicilere armağan olsun ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederek senden katıldığı için bizler de ve değerli dostlarımız programımız devam ederiz. Dilerse Özgidağın arkadaşımız için bir güzel şarkı verağın. Ne yazık ki Hakan Altun'un sesinden şarkı dinledik. O zaman bu şarkı sana armağan olsun. Bir daha iyi günler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah mutlu güzel vaxtlar geçirsiniz bizlerle değerli dostlarımıza diyelim ve programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı, dilerseniz oxuyağın sizler için özünü. Buradan arkadaşımız yazıb, selamu aleykum, şlonkum deyin inşallah, rid ohnet kibariya. من حسن أهديها أولا لكم والكل اللي يشتغلون بالراديو تركمان FM أخوكم محمد هجران وشكرا يا زبط تشكر دارق سنن محمد أرخداشمز قاتل دغويتم بزلردن مشارقة سنة أرمان olsun.

Amedri. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp hayırlı akşamlar necaiz ey sizi inşallah ben Orhan Kerkük'ten sizden bir şarkı istedim Ferdi Tayfur'un sesinden olsun armağan olsun bütün dinleyicilere yazıp teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve değerli dostlarımız bir daha saygı selamımızı gönderdik bütün insanlarımız için ve dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim Ferdi Tayfur'un sesinden olacaktır.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan saygı salamımızı göndəririk bütün insanlarımız için. Ve değerli dostlarımız, baxaqın kim mesaj göndərib bizler için.

Değerli dostlarımız, arkadaşımız yazıp selamun aleyküm abla, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıptı. Ben Hamza Abu Yusuf. Altın Köprü'den katıldım sizlerden. Serdar Utac'ın sesinden bir şarkı isterim. Armağan ederim bu şarkı. Öncelikle sizlere armağan olsun. Ondan sonra yazıp Türkmen Radyosu'nda çalışanlara ve yazıptı. Bütün dinleyicilere armağan gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Senden katıldığı için bizlerden ve değerli dostlarımız, dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyin.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Halimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Nur arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sizden bir şarkı isterim. Ali Benna'nın sesinin olsun deyipti. Armağan ederim özünü bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere, bütün Türkmenlere armağan olsun deyipti ve teşekkürler. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden.

100 ayın 110'u ve değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden. Dilerseniz bu şarkını bitirelim ve bütün Türkmenlere armağan ederek.

yapmıştım. Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, güzel şarkımızı dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıp da Hasan arkadaşımızdan gelip Duzdan katılı. Yazı bilin hanım, zavuklu bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk, armağan edirik özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de sana armağan olsun, ekip uz armağan gelsin ve teşekkürler yazıp. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik ve burası Türkmen FM Uyduradyosu.

Buradan elimize bir mesaj ulaşıp hemen okuyalım sizler için. Özün arkadaşımız yazıptı bizler için. Mümkün ogniyet ya bidaya bila nihaye lilfennan gayet sabah ehdiye lilcemi yazıptı. Bu yazıptı buradan. Zorfaya kamsa ehdiye. Teşekkür ederim senin. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ederiz sizlerle. Dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin. Armağan olsun sizlere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın sizler için özünü. Buradan baxağın kimden gelip hangi şarkını istirir. Ayşe arkadaşımız yazıbdı. Ebru Gündaş'ın sesinden bir şarkı istirəm. Armağan edirəm özünü bütün dinleyicilere ve özellikle de hanımlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, adli arkadaşımız bir mesaj gönderip de hemen Oxyağın sizler için özünü yazıp merhabalar nasılsınız inşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir şarkı istirəm sizlerden. Armağan edirəm özünü bütün Musalla xalqın özellikle de Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ekibuz armağan gelsin ve teşekkürler yazıbdı. O zaman bu şarkımızı dinleyelim.

dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve son mesajımızı okuyalım sizler için. Yok öyle bir dünya. Evet değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız tabii ki de sonuna geldik. Buradan elimize bir mesaj ulaşıp Dream arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, teşekkür ederek bizlere yık. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Telina Hanım, eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Muazzez Ersoy'un sesinden olsun. Armağan edirəm özünü ilk öncə sizlərə və ondan sonra yazıbdı. Eki buz armağan olsun. Bütün dinleyicilərə armağan gəlsin və təşəkkürlər yazıbdı. Biz təşəkkür edərik səndən qatıldığı üçün bizlərdən. Və dəyərli dostlarımız, təbii ki də sizlərə nə deyəğin? Yarın aynı vaxtda və aynı saatdə təbii ki də sizlərlə olacağız İstəklər proqramı ilə və gözəl şarkılarımızı həb bərabər dinləyəcək dəyərli dostlarımız. Və buradan bütün insanlarımıza nə deyəğin? İyi vaxtlar, iyi axşamlar dilərik sizlər üçün. Öz-özə iyi baxın dəyərli dostlarımız. Buradan sayğı, sevgimizi göndəririk sizlərə. Ve değerli dostlarımız, son şarkımız Muazzez Ersoy'un sesinden olacaktır. Bugünlük bu kadar idi. Öz yüzeye bakın. Kalın sağlıklı.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sizinmiş.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
6: Türkmen FM sizinle.
7: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, silahların devlet denetimi altına alınması dosyasının yeni hükümetin kurulması sürecinde çok büyük önem taşıdığını vurguladı. Basra'da milletvekilleri yeni bakanlar kurulu kabinesinin oluşturulmasında seçim dengesi ve hak ediş ilkesi doğrultusunda Petrol, Ulaştırma ve Kaynaklar Bakanlıklarının Basralı şahsiyetlere verilmesini resmi olarak görevli başbakandan talep etti. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kaysel Muhammed Avi, güvenlik güçleri arasında istihbari ve sağ koordinasyonunun güçlendirilmesi için geniş katılımlı bir güvenlik konferansı düzenledi. Yüksek Yargı Meclisi Almanya ile yürütülen adli işbirliği sonucunda Hamburg kentinde terör planı hazırlayan bir yapının çökertildiğini açıkladı. Bağdat İl Meclisi başkentin güneyindeki ilçe ve nahiyelerde tarım arazilerinin yatırım projelerine dönüştürülme girişimlerinin durdurulması için yargı makamlarına başvurma kararı aldı. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerle mücadele genel müdürlüğü, Basra'da gizli bir geçitten kaçmaya çalışan tehlikeli bir uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Umkasır Kuzey Limanı'nda kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen havai fişeklerle dolu 5 konteynerin ele geçirildiğini duyurdu. Basra'daki bir güvenlik kaynağı, iki aşiret arasındaki eski bir husumet nedeniyle kent merkezindeki Makal bölgesinde silahlı aşiret çatışmasının yaşandığını bildirdi. Kuvvet İçişleri Bakanlığı deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan İran devrim muhafızlarına bağlı 4 kişinin yakalandığını açıkladı. İran'ın kuzeyinde Tahran'la Mazandaran eyaletleri arasındaki sınır bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avustralya, Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Fransa ve İngiltere öncülüğündeki göreve katılacağını açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir insansız hava aracının patlaması sonucu 2 askerinin yaralandığını kabul etti. Rusya, 3 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yeniden başlattığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerde üstlendiği arabuluculuk rolünü övdü ve İslamabad'ın yerine başka bir arabulucu getirilmesi fikrini reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği zirvede Çin'in Amerikan şirketlerine açılmasına talep edeceğini belirtti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Sihirli frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
8: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج يؤكد أن ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. نواب البصرة يطالبون المكلف رسميا بمنح حقائب النفط والنقل والموارد لشخصيات من محافظة البصرة وفق مبدأ الاستحقاق والتوازن الانتخابي في تشكيل الكابينة الوزارية المقبلة. نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي يعقد مؤتمرا أمنيا موسعا لتعزيز التنسيق الاستخباري والميداني بين القطاعات. مجلس القضاء الأعلى يعلن الإطاحة بمخطط إرهابي في مدينة هامبورغ بتعاون قضائي مع ألمانيا. مجلس محافظة بغداد يقرر اللجوء إلى الجهات القضائية لإيقاف محاولات تجريف الأراضي الزراعية في أقضية ونواحي جنوب العاصمة لتحويلها إلى مشاريع استثمارية. المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تعلن الإطاحة بأحد المتهمين الخطيرين بتجارة المواد المخدرة حاول الهروب عبر ممر سري في البصرة. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 5 حاويات تحتوي ألعابا نارية مهربا من ميناء أم قصر الشمالي. مصدر أمني في البصرة يفيد باندلاع نزاع عشائري مسلح في منطقة المعقل وسط المحافظة على خلفية ثأر قديم بين عشيرتين. زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يهز الحدود الفاصلة بين محافظتي طهران ومازندران شمالي إيران. أستراليا تعلن أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسية وبريطانية لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2 من عسكريه بانفجار مسيرة جنوب لبنان. روسيا تعلن استئناف هجماتها على أوكرانيا عقب انتهاء هدنة الأيام الثلاثة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بدور الوساطة الذي تؤديه باكستان في المفاوضات بين واشنطن وطهران ويرفض فكرة استبدال إسلام آباد بوسيط آخر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيطلب من الرئيس الصيني خلال القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa. Bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Ve sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut tabii ki de her akşam sizlerdenik. Saat tam 4'ten 6'ya kadar 2 saat boyunca sevgili dinleyenler ve İstekler programı diyarı hoş geldiniz ve safalar getirdiniz. Ve Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler, değerli dinleyenler ve İstekler programı başladı. Tabii ki de güzel bir şekilde devam edecekti. Sizlerden değerli dinleyenler buradan saygı, salamımızı herkese ileterek bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek akşamımız hayırlı olsun. Umarım güzel bir vakit geçirdi. Siz sevdiklerimizden beraber değerli dinleyenler. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve tabii ki de aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı değerli dinleyenler. Ve hemen numaramızı tekrardan sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

0: Benimle bir intikam.
1: Sana değmez.
2: Sana değmez.
3: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Hemen geçen ilk mesajımıza o da Karamanlı'sından gelip yazıp merhaba Dünya Hanım, merhabalar yazıp sizlerden bir şarkı istedim Arapça ve bu şarkını armağan ederim. Karam babasına armağan olsun ve bu şarkı Evinel Faris, Dolu'ul El Ruh adlı şarkısını eğer mümkünse. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler ve Stegler programı bu güzel akşamda sizlerden canlı canlı devam eder. Ve geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhaba Dünya Hanım necesin? Teşekkür ederim sağ olasın yazıptı. Bir güzel şarkı isterim sizlerden Arapça ve bu şarkını armağan ederim. Ahmet Eyüp armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler.

Ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazıp hayırlı akşamlar canım. Eğer mümkünse Derya Uğlu'dan eğer mümkünse bir güzel şarkısını isterdim. Esmer'in adı Oya Oya adlı şarkısını armağan olsun bütün dinleyicilere armağan gelsin. Bu şarkı yazıptı. Teşekkür ederim canım programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ve bu güzel şarkında tabii ki de sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve programımız sizlerden isteyle programı canlı canlı devam edelim. Ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza sıradaki mesajımız o da arkadaşımızdan gelip yazıp Merhabalar Necasiz, ben Ruya. Sizlerden bir şarkı sürdüm Arapça. Vadiye Murat'tan olsun, Kamar-ı Zaman adlı şarkısını ve bu şarkını babama ve anama armağan olsun ve sizlere de güzel günler dilerim. Teşekkür ederim canım programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajları paylaşırız ve aynı zamanda güzel istek şarkılarımızı hep birlikte dinleriz sevgili dinleyenler. Hemen geçen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Değerli dinleyenler, sıradaki mesajımız, o da arkadaşımızdan geldi yazıp merhaba canım. Sizlerden bir şarkı istedim Arapça, o da Elise'den olsun, Avahır Şite adlı şarkısını ve bu şarkını armağa nedirem Ahmet'e Ankara'da yaşırı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımız da tabii ki de Elisa'dan sizlerle birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve istekleri programına diyara hoş geldiniz ve safalar getirdiniz.

Değerli dinleyenler, şimdi de geçen sıradaki mesajımıza Oda doğumlu arkadaşımızdan gelip Tersen'den yazıp selam aleyküm, akşamımız hayırlı olsun Ecelsiz. Sizlerden bir şarkı istirdim Türkmanca. Esam Cuma'dan olsun. Sizler armağan edirem bu şarkını. Ve bir de aileme, sevdiklerime, kardeşlerime ve arkadaşlarıma armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için Ersen arkadaşımız. O zaman gidelim hep birlikte Aysam Cuma'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmanca şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Şimdi de geçelim hemen diğer mesajımıza. O da arkadaşımızdan gelip yazıp. Selam aleyküm, hayırlı akşamlar dilerim sizlere. Sizlerde bir güzel şarkı sizin Türkmanca olsun. Eğer mümkünse tek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Armağan yedire bütün Türkmenlere armağan gelsin ve bütün Kerkük halkın armağan olsun ve bir de sevdiklerim armağan olsun yazıptı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkü Manca şarkımızı sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edilir. Ve bir telefon bağlantımız var, hemen alak. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Necasiz.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. İlk önce yanından biri seslendirse o radyonu, hatta iyi işlesen bizleri.
1: Aldım, emredirsen.
0: Necasın?
1: Hamdolsun, sizler necasiz.
0: Teşekkür ederim, bizlere iyi.
1: Hamdolsun.
0: Belki kimdi bizimle?
1: Selam Çöpürlü.
0: Belli. Programımıza hoş geldin Selam Bey.
1: Sağ ol, sağ olasın. Küçük Ömer'in manisini ısırdım.
0: Tamam.
1: O manisini ısırdım, aşkım, cezirem.
0: İnşallah eğer bu manisini tapsak, armağan idarık sana. Olmasa İnşallah. Da ayrı bir manisi olsa oğlu, diğer dedi.
1: Küçük Ömer'in nasıl manisi olursa olsun.
0: Tamam, oldu.
1: Sağ olasın. Armağan edilemezsin kardeşlerime. Mustafa Tosun'a da armağan olsun, Mehmet Aydın'dan beraber.
0: Böyle başka?
1: Kardeşim Selim'den Semir armağan olsun. Çıkırık biz zehir bile gedirik, Hazreti Radyo'ya hatırla.
0: Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
1: Sağ
0: olasınız. Evet sevgili dinleyenler, tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da sizlerden. Hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden geldi?

0: Sıradaki mesajımız o da arkadaşımız Engelep'te yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı armağan olsun herkese. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Ve bir telefon bağlantımız var. Hemen diyek. Alo. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: İyi akşamlar.
0: Sağ olasın. Hayırlı akşamlar sana da. Hoş geldin programımıza.
1: Sağ olasın.
0: Bel kimdi bizimle?
1: Muhammed Aydın.
0: Ben Muhammed Bey.
1: Sağ olasın. Ben de son bir mensin istedim. Armağan eden bütün kardeşlerime. Bütün düşmanlara, bütün köprü halkına. Benim köprüye de armağan olsun.
0: Böyle başka?
1: Bütün düşman ve izahedekçi düşünenlere hepsine armağan olsun.
0: Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Evet sevgili dinleyenler, istekli programa diyarı hoş geldiniz. Siz de safalar getiripsiniz.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da Bülent Ersoy'un Sensin'den sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler. Geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar Dünya Hanım necesen? Sizlerden bir güzel şarkı isterim Türkmanca eğer mümkünse armağan olsun herkese yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Ve bir telefon bağlantımız var diye. Alo. Alo. Aleyküm selam.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar sana da. İlk önce biraz o radyonun sesini andırsın. Hatta bizler iyi dinleyesin.
1: Ben bütün salamlarım var. Sıkmını ile kanatlarına. Babasını altın şafya. O çarşı halkına neden.
0: Teşekkür ederim. Kimdi bizimle?
1: Mustafa Köprülü.
0: Mustafa Köprülü. Programımıza hoş geldin.
1: Sağ olun.
0: Bəli, istək şarkı nədir?
1: Ərkən arayışım, saniyəsim, sayğı salamın özünə olsun.
0: Kim armağan olsun?
1: Armağan olsun, necəli qardaşım, Salam Vahidə, Məhəmməd Çar Çüşrə, Salam Çöpülü, Səmir Çöpülü, Salim Çöpülü, və bütün Türkmanlara, sizlərə armağan olsun.
0: Təşəkkür edərək proqramımıza katıldığı üçün.
1: Çox sağ olun, Allah razı olsun.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyenler tabi programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor. O zaman gidelim hep birlikte şimdi de Erkan Reşit'ten bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türküm adlı şarkımızla Erkan Reşit'in sesinden sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve Stegler programı diyarı hoş geldiniz, safalar getirip siz. Ve geçen hemen diğer mesajımıza, o da Seyf arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar. Necasiz, sizlerden bir güzel Türkümanca şarkısı istedim. Hüseyin Duzu'dan olsun, eğer mümkünse armağan olsun. Özellikle sizlere ekibuze ve Türkmen ilde çalışanlara armağan gelsin. Ve bir de sevdiklerime sağ olun, var olun. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve şimdi de sırada gidelim Mustafa Semmir ve Ahmet Vacı'nın bu güzel şarkılarını, hareketli şarkısını sizlerden birlikte dinleyelim. Varmağın olsun bütün dinleyicilerimize.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkısında Mustafa Semir'in sizlerden hep birlikte dinlediği değerli dinleyenler. Geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti? Sıradaki mesajımız o da arkadaşımız yazıptı merhabalar. Necasi sizlerden bir Arapça şarkısı istedim. O da Hani Munir'den olsun. Lahzat-ül Vida adlı şarkısını ve bu şarkını Cengiz abime armağan olsun ve bir de babama armağan olsun bu şarkı ve sizlere de teşekkür ederim yazıptı. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizler de anıq değerli dinleyenler ve şimdi de geçen diğer mesajımıza o da Sarı arkadaşımızdan gelip yazdım. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar canım necesin? Hayırlı akşamlar sana da teşekkür ederim, sağ olasın. Yazı sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Armağan olsun ilk önce sizlere ve bir de çocuklarıma ve anlama ve ablalarıma armağan gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, tabi istediler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edelim. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramız sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve şimdi de geçen hemen sırada bir güzel şarkı Muazzez Ersoy'dan bu güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Değerli dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve geçen diğer mesajımızı hemen arkadaşımıza yazıptı merhabalar. Sizlerden bir Arapça şarkı istedim. Şirin Abdülvahap'tan olsun. Eğer mümkünse ve bu şarkını armağa ederim. Selime ve Cengiz'e armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel Arapça şarkısında sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Ve şimdi de sırada Gidağın bir güzel Arapça şarkısı sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da sizlerden. Birlikte dinlendik değerli dinleyenler ve Stegler programı diyara hoş geldin siz ve safalar getirip siz. Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp hayırlı akşamlar dilerim sana ve bütün dinleyicilere. Ben Semar Anlası. Hazreden bir güzel şarkı armağan edim Arapça. O da Sa'dun Cabır'dan olsun. Eğer mümkünse armağan olsun kardeşim Muhammed'e ve bir de bütün dinleyicilere armağan gelsin bu şarkı. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Şimdi de geçen sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden gelipti? Sıradaki mesajımız o da arkadaşımızdan gelipti yazılıp en güzel saygı salamım. Sizlere ve kadruza, ben Mustafa Ahmet sizlerden bir şarkı istirdim. Eyet Nazım'ın şarkısını sizler armağan edin ve bir de bütün dinleyicilere armağan olsun ve bir de arkadaşlara armağan gelsin Yusufa Halil'e Ahmet'e. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

şekilde. O da nerede diyeler özne? Kat'ul cemi'. Bunun ancamı nerede yani? Manası nerede kat'ul cemi'? Yani okuzu ilk defa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخر durar bir nefes alı, ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim onu okur, besmeleni okur, ondan sonra nefes alı durar, yani durar nefes alı, ondan sonra suranın başına başlar onu okur. Buna dilini kat'ul cemi', yani istiazeyden besmelerini ara yerinde bir ara var. Bismillah'dan suranın ara yerinde bir ara var. İndi okuyak ozunu. Yani bu gibi oğlu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Durar nefes alı. Bismillahirrahmanirrahim. Durar nefes alı. Kul eûzu bi rabbil felak. Ondan sonra suraya başlar. Bu ne yaptı? Buna dilini kat'ul cemi'. Bu caizdi. İndi gelek ikinci yol. Nece okulunu? Ne yapar okucu? Özü çıvar yapsın. İstiazeni yapıştırır. Bismillahirrahmanirrahim'e. Ondan sonra durar. Ondan sonra tek suranın başını okur. Yani bu gibi oğlum.

أعوذ برب الفلق. من ne yaptım? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sözünü yapıştırdım. Bismillahirrahmanirrahim ikisini bir nefesle okudum. Ama o yani bunda okucu neye gerekim dikkat etsin? Ar-Racim sözünün mim harfini gerekim kesrasını da okusun. Ar-Racimi bis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم durar قل أعوذ برب الفلق bu ikinci oğlu buna ne diyorlar vaslul istiazati bil basmala ثم yani durmak kat'a ondan sonra suranın başını okumak bu ikinci şekildi üçüncüsü أعوذ بالله من الشيطان الرجيم getire okur özünü ondan sonra durar nefes alı ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim yapıştırı suranın başına yani istiazani yalğız okur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yalğız okur ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim yapıştırı suranın başına Ama burada okuzu gere neye dikkat etsin? Ar-Rahmanir-Rahimi mimin kesrasını gerekim getirsin, okusun. İndi bunu okuyalım. Yani bu gibi oğlu üçüncü bölüm. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Durar nefes alı. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق bu gibi oğlu الرحيم ama geldiyse okuduysa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بألماس الرحيم كسر يدر ondan sonra yapıştır özünü suranın başıyla okur özün bu üçüncü dördüncü her üçünde yani istiazani besmeleni suranın başını her üçünün birbirine yapıştırı bir nefesle okur özlerini bir nefesle okur özlerini. O zaman gerekim dikkat etsin. Ar-Racimi, Ar-Rahimi bu kesreleri de okusun. Şimdi bunu okuyalım. Yani bu gibi oğlu. Eûzu billahi mineşşeytanirracimi bismillahirrahmanirrahimi kul eûzu bi rabbil felak. Üçünü de bir nefesle okuyabilir.

بو بيرنجي بنا تجويد تدي لنا القطع القطع ناد بون معناسة أنجامة يعني استعاذانة قطعة bir ara verdi. Ondan sonra suranın başını okudu. Yapıştırmadı istiazanı suranın başına. İkinci yol o günde neydi? Odu ki istiazeyden suranın başını ikisini de bir nefesle okur. Nece oğlu?

bu kişisini bir bir nefeslə oxur. İnşallah bir ara veririk aziz kardeşler bacılar. Ondan sonra Allah'ın izniyle bir de dönük sizüyle bizimle kalın. Allah'a ısmarladık.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، عزيز قردشتار باجلار بردا دوندخ سزودان جانلي شكل دايخ سزولا ترجماني لي ويد راديو سنان الله فضلي لا تجويد درس لاري لا موضوع مز قونو مز بيون ديدخ نازعات سورة سنو خدخ ondan sonra başladık ahkamul istiazeye. Dedik geldiyse okucu suranın başından okuduysa var özü için istiazeni okusun, sonra Bismillahirrahmanirrahim'i okusun, sonra suranın başını okusun. Yalnız Tevbe surası olmasa, Tevbe surası olduysa tabi istiazeni getir, Euzubillahimineşşeytanirracim'i okur, ondan sonra Tevbe surasının başını okur. O günde de iki yol var dedik. Yani vasıl eder, yani kat eder. Ama geldiyse o hıcı mesela bundan önce okuyuptu. Suranı okuyup ikinci suraya girip ikinci suranın yarısında durup Bakara surasına başladı. İki perre okudu, üç perre okudu. Ondan sonra durdu. Yarın istiri tamamlasın. Okumağını okusun. Çokluk da böyle olur suranın ortasında. Acaba ne yapar bu? Bu okucu ne yapar? Tabi o günde iki yol var. Aynen suranın başında nece Euzubillahimineşşeytanirracim'i okudu. Bismillahirrahmanirrahim'i okudu. Ondan sonra ayetin suranın başına başladı. Aynı burada ayetin başlar. Bu dört yol var o günde. Ama istemirse Bismillahirrahmanirrahim'i getirsin. Tabi Bismillahirrahmanirrahim'i getirse daha iyiydi, daha afzaldı. Ama sadece istiazeni getirdiyse, suranın o ayetin başını getirdiyse tabi öğünde iki yol var. Birincisi el-kat'u, yani okur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ondan sonra mesela suranın ortasından okuru. Yani وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Yahut da Bakara'da mesela yetişti, ayet kürsüye durdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ondan sonra الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Tabi burada bir mesele var. O mesele de nerede? Bir ayet Allah Subhanahu ve Taala'nın adıyla başlarsa, indi ayet kürsi kimin? Yahut da النور سورة سند الله نور السماوات والأرض أرض ضهاء يد أخذ بسم الله الرحمن الرحيم قاترسن أيد عزيز أخ قردشتار باجلار. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ondan sonra الله نور السماوات والأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بو استر بردا بسملاني قاترسن ضهاء يد. Çünkü istiazenin mevzu'u ayrıdı. Besmele'nin mevzu'u ayrıdı. Fe yakışmaz. Yakışmaz. Euzubillahimineşşeytanirracimin. Racimden sonra hemen Allah Subhanahu ve Teala'nın bir adını okuyasan ya da bir sıfatlarından birisini okuyasan. Yani o ayet başlarsa Allah Subhanahu ve Teala'nın adıyla yahut da sıfatlarından birisiyle hemen besmele geldi. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın adıyla başlamırsa sanutu var, eûzu billahi mineşşeytanirracim okuyasan, ondan sonra bu suranın, bu ayetin başını okuyasan, el-kat'a dilin özüne. Yahut da edebilsen vasıl edesen. Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri fel min muddekir. Yahut da mesela durup da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان. Bu ayeti buradan başlarsa öğünde var, yani kat etsin, yani vasıl etsin. Ama dediğimiz kimi buna iyi dikkat edin. Geldiyse o ayet suranın ortasında Allah Subhanahu ve Teala'nın adıyla başlarsa yahut da sıfatlarından birisiyle başlarsa vasliyet mi yağın? Fa olmaz manimse okuyayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Er-racimi mesela Allah Subhanahu ve Teala'nın adını okuyayım. Fa bu olmaz. Yasaktı. Buna dikkat edin. Tabi bugünün konusu buydu aziz kardeşler, bacılar. O da el-istiaza mevzuiydi. Fe acaba istiazanın, o istiazanın okumağının hükmü neydi? Dedik de hükmü yen vacipti, yen de müstehapti. Suranın başından okursav, o istiazanın hükmü cumhur ehli ilim yanında müstehapti ve bazı ulema yanında vacipti. Bu istiazanın mevzuiydi. İndi gelak el besmele. Besmele ne demekti? Besmele odur ki Bismillahirrahmanirrahim demekti. İstiaza euzu billahi mineşşeytanirracim. Tabi ben diyorum, bir de tekrar ederim, iki diyorum, üç diyorum. Hatta dinleyen iyice anlasın. Bismillahirrahmanirrahim ne demekti? Yani besmele Bismillahirrahmanirrahim demekti. İmam Şatibi buyurdu. وَلَا بُدَّ مِنْهَا فِبْتِدَائِكَ سُورَةً لَا بُدَّ مِنْهَا yani vacipti. Her sureye başlayan da Bismillahirrahmanirrahim okuyasan. وَلَا بُدَّ مِنْهَا فِبْتِدَائِكَ سُورَةً سِوَاهَا سِوَاهَا yani سِوَاهَا burada nerede? Yalnız Tevbe surası olmasın. Bizde 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. 113 suranın başında başlayan da Bismillahirrahmanirrahim okusan. Yalnız Tevbe surası olmasın. Tevbe surasına başlayan da Bismillahirrahmanirrahim okumasan. Ne getirsen Euzu billahi mineşşeytanirracim ondan sonra suraya başlasan. Ama Enfal'i bitirip sev sonra Tevbe'ye başlasan onun ahkamı ayrıdır. Onu da konuşuruz. Der ve la budda minha fi ibtidaika suratan siwaha ve fi lecizai khayyara men tala yahut khayyara men tala. Ama suranın ortasından okuduysa, başlarsa okumağa, okucu öz keyfidir. İstese Bismillahirrahmanirrahim okur, istese okumaz. O zaman ne okur? Euzu billahi mineşşeytanirracim. O ayetin başını okur. İstese Bismillahirrahmanirrahim getirsin. O dört ahkamı olur. Besmele'nin ancamı nedir? Tarifi nedir? Tabi besmele dedik manası odur ki Bismillahirrahmanirrahim demektir. Tabi ehli ilim cümleler ittifak edibler ki Bismillahirrahmanirrahim bir ayette Kur'an-ı Kerim'de, o da Ennemil surasında. Ennemil surasında gelip Allah subhanahu ve teala buyurup innehu min Süleyman وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانِ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Tabi bu bir ayette Kur'an-ı Kerim'de Ennemel surasında. Ama tabi kaç sözler var acaba Bismillahirrahmanirrahim Fatiha surasından bir ayette yoksa yok. Tabi bunda kat söz var. Ama ne hüküm neydi? İstensen bir suranı suraya başlayasan, suranın okumağına başlayasan Bismillahirrahmanirrahim'in getirmeği, okumağının hükmü neydi? Dedik de ki cumhuri ehlil ilim deyibler vacipti. Yalnız Tevbe surası olmasın. Ama suranın ortasından okursav sen muhayyarsan, istesev getiresen Bismillahirrahmanirrahim'i, bu da daha iyiydi. Sen o suda var getirmeyesen Bismillahirrahmanirrahim'i. Bu suranın başından okuduysa. Ama ben bir suranı bitirdim. Yani bak, El-Bakara surasını bitirdim. El-Bakara surası neyden bitirir? وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بس buna dikkat edin. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ne surasına sıram başlayayım? Ali İmran. Ali İmran neyden başlar? Elif Lam Mim'den başlar. Acaba ne yaparım ben? İstiazani getiririm, Euzu billahi mineşşeytanirracim'i getiririm. Yoksa ne yaparım? Tabi bir suradan, bir suranı bitirdi. Sen ikinci suraya başlayasan, ikinci suranın başında gerekin Bismillahirrahmanirrahim okuyasan. Yalnız Tevbe surası olmasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim'i okumasan. Okumasan. Yani, فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم bunu bu gibi ol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم okumasan. فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم bu olmaz. İstiaza getirmesen. Tabi bu suranı bitirdi. O bir suraya başlasan dedik orta yerde Bismillahirrahmanirrahim getirsen. Buna dilini, bu mevzuğa dilini ahkamul istiaza beyne surateyn. Ahkamul istiaza beyne surateyn. Neçe yol var ölçüde? Dört yol var. Yani suranın sonunu okuyasan, sonra Bismillahirrahmanirrahim'i okuyasan, ondan sonra ikinci suranın başını okuyasan, öğüde dört yol var, dört şekilde okulunu. Üç tanesi caizdi, bir tanesi caiz değil. Ondan göre uzak olağın. İndi bunları getirin. Dedik ki, ilk defa o avcuhları getirin, o vacihleri getirin ki, okuzu için oğlu okusun özünü. Birinci, el-kat'u. Ne cadı bu? Fansurna alel kavmil kafirin. Durar nefes alı. Bismillahirrahmanirrahim. Durar nefes alı. Elif lam mim. Ondan sonra okumağına, ikinci suranın okumağına başlar. Buna dilini el-kat'u. Her ara veri istiazeyden besmele sura, yani suranın sonuyla besmelenin başıyla bir de suranın başıyla ara veri bunların arasında. Buna dilini el-kat'u. İkinci yolu günde neydi? Suranın sonunu okur, durar. Nefes alı. Bismillahirrahmanirrahim'i yapıştırı suranın, yani ikinci suranın başına. Nece oğlu? Fansurna alel kavmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Buna dilini kat'ul evvel ve vaslu thani bil thalith. El evvel nerede? Suranın sonudu. Thani nerede? İkinci nerede? Besmele'de. Thalith nerede? Suranın başıdı. Kat'ul evvel birincini kat' etsin. İkincini üçüncüye yapıştırsın. Bu da oğlu. Bu da oğlu. Üçüncüsü nerede? Her üçünü bir nefeste okumak. Nece oğlu bu da? Fansurna alel kavmil kafirine bismillahirrahmanirrahim elif lam mim. Buna da dilini vaslul cemi'. Bir telefon var bizimden. Buyursun.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ya şefet olsun hayatım.
0: Gözüm üzerine. Ehlen ve sehlen. Kimdi bizimden?
1: Ben Zeyl İbrahim.
0: Ehlen kardeş Zeyl, gözüm üzerine. Buyurun, okusan oku. Buyurun.
1: Biraz evvel geldim, her ola aşıksız. Bilmem.
0: El-Nazi'at surasının başından oku. Buyurun.
1: Es bir saniye ya şey hayatım.
0: Parası 500 dedik, 83. Parası tamam, 583.
1: Tamam ya şey, tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
0: الله جل وعلا بارك الله أعز وساغلخ ما شاء الله جزال أخماخ من الأختلف نودان الله راز وصن بارك الله فيك. Tabi kardeş Celil güzel okudu. Allah cırını yazsın. Haz ederek kardeşler de katılsalar, okumak kim isterse okumakını arz etsin. İnşallahu Teala dinler gözünü. Tabi burada bir nokta var. Yani not var. Haz ederim diyeyim özünü. Okuyanda يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ تَتَ Burada İki te var. İkinci te harfini kalkala etmeyelim. Tabi biz bu mevzularda inşallah Teala teker teker açıklarız gelen derslerde inşallah Teala. Çünkü te harfinde kalkala yoktu. İstemez okuyalım bu gibi. Tetbe'uha. Hemen düz okuruz o zaman. Tetbe'uha radife. Tabi bu ayetler yani 6. 7. 8. 9. 10. 11. ayet. Bir de 12. 13. 14. ayet hepsi neyden bitiri? Te harfiyle bitiri. Te. Ar-radife, vacife, ar-racife, haşi'a, el-hafira, nehira, hasira, vahide, bis-sahira. Baksan hepsi T harfiyle bitirir bu ayetler, bu sözler. Yani o T'ten bittiyse bu yumru yazılıptı, yumru T. Bunu duranda üzerine H harfi eder gözlerini. Aziz kardeşler başlar. Yani bir söz üzerinde durdu. O söz T harfiyle bitirir ama T'ek yumru yazılıptı. Bunlar gibi. Ve onu o T'e duranda H oksan özünü. Ar-racifah, ar-radifah, vacifah. Bu gibi oğlu. Maşallah kardeş güzel okudu. Allah acrini, sevabını yazsın. İndi gelelim bir de öz mevzumuza. Ahkamul el-besmele beyne surateyn dedik. Dört şekilde okunu. Üç tanesi caizdi. Bir tanesi olmaz. O üç taneni de beyan ettik. Dedik el-kat'u, el-vaslu, bir de vaslu el-besmele bi-evvel el-sura. Geldiyse, dördüncünü okuduysa, o da olmaz. Dördüncü de neydi? Yani suranın ahirini okucu yapıştırsın. Bismillahirrahmanirrahim'e dursun. Ondan sonra ikinci suranın başını okusun. Bu vecih dilinin özüne mumteni' olmaz. Bu da ne cadı? فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَمْ مِيمْ. Bu usul yahut da bu vecih olmaz. Niçin olmaz? Çünkü bizde Bismillahirrahmanirrahim okumağı anladır bize. Bu birinci sure bitti. İkinci sureye başladık. Okuzu ikinci sureye başladı. Geldiyse Bismillahirrahmanirrahim'i yapıştırdıysa birinci suranın son ayetine, sanki dinleyen ne anlar? Bismillahirrahmanirrahim birinci suranın son ayetidir. Son ayetidir. Deci Bismillahirrahmanirrahim bir aradı. Ondan sonra ikinci sure başlayacaktı. Fa on içi ehli ilim kurra'lar deyipler bu olmaz. Fe sen isterse okuyasan, birinci sureni bitirdi, ikinci sureye başlayasan, öcüde bu üç yol var, caizdi. Dördüncünü yapmayasan, dedik de o yollar ki kat edesen, birinci suranın sonunu okuyasan, durasan, nefes alsan, sonra Bismillahirrahmanirrahim'i okusan, nefes alsan, ikinci suranın başını okusan, buna dilini kata, yahut da üçünü de bir nefesle okuyasan, yahut da birinci suranın sonunu okuyasan, durasan, nefes alasan, Bismillahirrahmanirrahim'i yapıştırırsan, ikinci suranın ilk ayetine, ama dördüncünü yapmayasan, bu olmaz. Bu ahkam el-istiazadı beyne es-surateyn. Ama burada bir mevzu var. O da el-avcuh beyne suratey el-enfal ve-tevbe. Bunu açılıyağın. Bunuyla inşaallahu teala bir günün dersini bitiririk. İnşaallahu teala. O da nedir? İndi ben Enfal surasını bitirdim. Son ayet Enfal surasında neydi? İnna Allaha bi kulli şeyin alim. Bitirdim. İsterim Tevbe surasına başlayayım. Acaba ne yaparım? Ögümde yoktu Bismillahirrahmanirrahim okumak gerekim. Bismillahirrahmanirrahim getirmeyeyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim de getirmem. Ne okuram? Tevbe surasının ilk ayetini. Ne cevar mənim ki okuyayım özünü. İlk el-kat'a dilin özüne. Nece? İnne Allahe bi kulli şeyin alim. Durram nefes allam. Bera'atum min Allahi ve Resulihi ilellezine ahettum minel müşrikin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim okumam. Bismillahirrahmanirrahim okumam. Bitirrem, inna Allah bi kulli şeyin alim, durram, nefes alam, sonra hemen Tevbe surasının ilk ayetine başlarım. İstiazasız, besmelasız. Bu var manimçi. İkincisi, Enfal surasının son ayetini yapıştırram Tevbe surasının ilk ayetine, kisini vasıl ederim, bir nefesle okuram. Buna dilini el-vaslu. Bu da nece oğlu?

Bunu Enfal'in son ayetini vasleterem Tevbe'nin ilk ayetine. Tabi inna Allah bi kulli şeyin alimun tenvinden bitiri. Tenvinden de sonra ba harfi geldiyse bunu iklab ederem. Bunu da aldık inşallah Teala. Buna dilini el-vaslu. Birinci el-kat'iydi, ikinci vasıldı. Üçüncüsü nedir? Son ayeti Enfal'da okuram, bitirrem, durram, sekt ederem, sekt. Durram ama nefes almadan. Durram, nefes almadan. Ondan sonra hemen Tevbe surasını, ilk ayetini okuram. Buna dilini es-sektu. Bu da nece olur? İnna Allaha bi kulli şeyin alim. Bera'atun min Allahi ve Rasulihi ilellezine ahadtum minel müşrikin. Durram, sesi keserem. Alim, durram, sesi keserem. Nefes almadan. Ondan sonra hemen Bera'a surasının ilk ayetini okuram. Fımına dilini es-sektu. Tabi burada es-sekt hükmü de caizdi Hafs rivayasında. Fabu üç yolla okuyabilirsen, yani Tevbe surasını bitirdin, isen affedesen, Enfal surasını bitirdin, Tevbe surasını isen başlayasan, övgüde üç yol var. Yen kata'tı, yen vasıldı, yen de sekitti. Duamız Allah subhanahu ve teala cümlemizden kabul etsin, tevfik etsin Kur'an-ı Kerim'i iyice okuyağın. İnşallah Teala gelen günlerde o bir derslerde açıklarız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Gece ile gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şahrut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istekli.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Nerede bıraktım zor olmadı aslında. Duydum duydum neler var aklımda. Vurdu vurdu şimdi mi geldim aklına.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: aşktır artık.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
2: Türkmen FM 90.1.
3: Türkmen FM'de günün sanatçısı. Türkmen FM'de günün sanatçısı Bilal Sonses.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sitesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

gözle harmanı hayatım canım. Yarım çok vefalıdı şerefim şahım. Labud ha gözle harmanı hayatım canım.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

0: ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.